0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM hesabınıza

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilliklerine ise İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftada Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak.

0: Kongre takvimi belirlenecek. Kastamonu, Cide'de şiddetli yağış sele neden olduğu bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis saatine girmeden çıkarılacak. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor. Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 29 kişi de yaralandı. Saldırgansa düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin Brezilya'da katıldığı seçim mitinginde yaptığı konuşma iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Kazakistan'da çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere tahliyeden 6 ay önce kimyasal hadım uygulanacak.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın en değerli oyuncusu ödülü finalde 33 sayıyla oynayan Melissa Vargas'ın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti. Türkiye 2018'den beri düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya aldı. 2023 finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden filenin sultanları 2018'de ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Trabzonspor Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
1: Türkiye

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti. Altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Oh my balls! Oh. Wow! That just rolled them all.
2: Reklama.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilliklerine ise İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftada Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak, kongre takvimi belirlenecek. Kastamonu Cide'de şiddetli yağış sele neden olduğu bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatiline girmeden çıkarılacak. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken, İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor.

0: Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 29 kişi de yaralandı. Saldırgansa düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin Brezilya'da katıldığı seçim mitinginde yaptığı konuşma iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Kazakistan'da çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere tahliyeden 6 ay önce kimyasal hadım uygulanacak.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti. Altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: Birazdan festa.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM. Bir reklam.
3: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz,

0: Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar limitsiz hit müzikle Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıt da çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP İstanbul'da. O sesi canlı dinlemek isteyenler için tam 20 bilet, yani 10 çift biletiniz bende. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hafta boyunca her gün bir kelimenin şifresini paylaşıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonra eğer bunu kaçırırsanız akşam 17-18 arasında ikinci kez söyleyeceğim. 5 kelimeyi toplayın. Hafta boyunca size söyleyeceğim 5 kelimelik şifreden oluşan anlamlı cümleyi Cuma 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazın. 20 bilet sözün gücüne inananların olacak. 20 bilet bu arada 10 çift demek. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Bugün pazartesi. Bugünün şifresi ilk kelimemiz müziğin. Haftayı açtığımız ilk kelime, ilk şifre müziğin.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Öte yandan CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilliklerine ise İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç'la Rahmi Aşın Türeli seçildi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide ise salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yeni haftada Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısı da yapılacak, kongre takvimi belirlenecek. Kastamonu Cide'de şiddetli yağış sele neden olduğu bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatiline girmeden çıkarılacak. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Ukrayna'nın İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin gemi saldırısı cevapsız kalmayacak dedi. Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vereceklerini söyledi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda Suriye ve Kıbrıs'ı görüştü. Fransa ve İspanya'da orman yangınları sürüyor. Türkiye, İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları nedeniyle 60 bin kişi tahliye edildi. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınlarında 3 günde 200 bin kişi tahliye edildi. Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yolunu kapattı. Bölgede kaya düşmesi riskine karşı çalışmalar sürüyor. Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı

0: 107'ye yükseldi. Berlin'de LGBTİ etkinliği sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 29 kişi de yaralandı. Saldırgansa düzenlenen operasyon etkisiz hale getirildi. Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı devlet başkanı Javier Milei'nin Brezilya'da katıldığı seçim mitinginde yaptığı konuşma iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Kazakistan'da çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere tahliyeden 6 ay önce kimyasal hadım uygulanacak.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın en değerli oyuncusu ödülü finalde 33 sayıyla oynayan Melissa Vargas'ın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti. Türkiye 2018'den beri düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya aldı. 2023 finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden filenin sultanları 2018'de ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalya ile tamamlamıştı. Trabzonspor Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti, altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz, ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Müzik. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın en değerli oyuncusu ödülü finalde 33 sayıyla oynayan Melisa Vargas'ın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti. Türkiye 2018'den beri düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında ikinci defa altın madalya aldı. 2023 finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden filenin sultanları 2018'de ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Trabzonspor Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti, altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz, ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
5: Vade Gucci da Prada, da Dolce Gabbana, I feel like designer. And nothing else matters. I write that.

0: Çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: PSM Love Summer kapsamında. Elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın en değerli oyuncusu ödülü finalde 33 sayıyla oynayan Melisa Vargas'ın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti. Türkiye 2018'den beri düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya aldı. 2023 finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden filenin sultanları 2018'de ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Trabzonspor Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: Metro FM.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de favori saat reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti. Altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerji, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

edenler... Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop, Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi. Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabını

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Only for us girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in the ace.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti. Altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: İngiliz Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metro Online'ı Lucas Gatibo. O keyifli şarkısı Tivedo ile başladık. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Hepimiz zengin müzik için bir araya geldik. Önümüzdeki 3 saat boyunca partileyerek bu harika şarkıların keyfini beraber çıkartacağız. Hepinize iyi eğlenceler. Chill 77 geliyor radyonuza. Papa Uche.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için

Güney'in de yer aldığı son dönemin parlayan isimlerinden biri. Another ikilisi ve onlardan Talk To You radyonuzdaydı. Keyifli güzel bir pazartesi günü biz keyfimize Madonna ile keyif katmaya devam edelim. Onun gelmiş geçmiş en güzel şarkılarından bir tanesi. Bana sorarsanız şimdi Hang Up.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de yine haftayla birlikte yepyeni şarkıları tanıtmaya kaldığımız yerden devam edelim. Ketsay hayranları bugün büyük keyif alacaklar. Animal yeni single ve radyolarında gönül hit adayı oldu bile. Gelin oylarla, yorumlarla bana katılın. Bu şarkıyı gelen günlerde Metro FM'de çalsın istiyorsanız. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüksel adresindeyim. Gelmişken beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Story bölümünden de oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorluğa, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorluğa bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Your husband is coming.
1: Rain ve Husband arayışı devam ediyor. Where is my husband? Ondan radyonuzdaydı bu güzel pazartesi günü. Saatin şansı ismi belli oldu. Yusuf Altuntaş, Kids Sharing dinlemek istemiş. O zaman açsın radyosunun sesini. Kids Sharing hayranlarıyla birlikte Good Gernuk radyonuzda. Bleib einfach nur du. Kids Sharing.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ'nin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

0: Boy. Radyonuzun en çılgın şarkılarından bir tanesi için bizi kıpır kıpır yaptı ve saatlerin 15 olduğunda habercisi oldu. Hans Kazan'la yeni saatte merhaba. Arkasına Dominic Fike ekliyoruz. Baby Doll'un keyfini çıkartıyoruz. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: folk ve rock'ı kendine özgü yorumuyla buluşturan sanatçı, yeni turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Champagne şarkısı Cat's Eye hayranları için geldi. Yeni single'ları Enem olur radyonuzdaydı. Gerisi size kalıyor. Sevdiyseniz, beğendiyseniz gelin oylarla, yorumlarla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yusuf adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro Online'de Cengiz Vadenuz'da yepyeni hafta pazartesiyle başladı ve 27 Temmuz oldu günün tarihi. Doğum gününü kutluyoruz Fevzi Serpen'in. Yeni yaşın kutlu olsun Fevzi. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Metro FM'den Rihanna ve Calvin Harris senin için geliyor doğum günü partine. We Found Love.

Metro Online'la Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir pazartesi günü biz daha da keyifli hale getiririz. Bu güzel şarkılar eşliğinde Ketsai ve Gabriella, onların çok sevilen şarkısı listemizdeydi ve aynı zamanda dakikalar önce günün yepyeni şarkısıyla da keyif kattılar bize. Şimdi saatin şanslı ismi Bilgehan Öztürk'ün favorisi geliyor. Slater bir kez daha burada. Dance.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz. Metro.

0: seviyesi, altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Kema radyonuzun size bu yaz için armağan ettiği o güzel şarkılardan bir tanesiydi. 16'ya merhaba dedik, günün ikinci bölümünden sonuna doğru gidiyoruz. Zor başlayacağından korktuğunuz bir pazartesi günüydü. Metro FM dinleyicileri için en eğlenceli günlerden biri oldu her zaman olduğu gibi bu güzel şarkılar eşliğinde. DJ Goje ile günün sonuna bir adım daha yaklaşalım. Metro Online Michiko ile devam ediyor.
1: Limitsiz.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Metro FM dinleyicilerinin son günlerde en çok sevdiği şarkılardan biri Macchiano ve Gucci ile Metro Online'ı sürdürdük. Metro FM TR Instagram adresinden de saatin şanslı ismini belirledik. Doğan Sarıkaya favori şarkısını bana ulaştırdı. Ben de size gönderiyorum. DJ Blight, Tupac ile birlikte All Eyes On Me. Doğan senin için radyonda.

Metro FM'le ile Mixtape'imiz devam ediyor. Ed Sheeran'ın en keyifli şarkılarından biri oldu. Azizam'ı geride bırakıyor. Müzik tarihine altın harflerle adını yazdıran Stromae ile yolumuza devam ediyoruz. 2009 yılından itibaren kapı kapı dolaşıp bu şarkısını radyo istasyonlarında çaldırmak için çok uğraştı. Ama sonrasında öyle büyük bir hitin sahibi oldu ki yıllar boyunca üzerimizdeki etkisi asla geçmedi bu şarkının. Aloran Dance

0: reklamlar.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

gruplardan biri Rollersis ve Seth Hello yolunun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. 14'ten bu yana Metro Online'a sizlere eşlik ettim. Keyifli bir pazartesi başlangıcıyla haftaya adım attık. Gerisi daha iyi ve eğlenceli olacak. Hiç merak etmeyin, yarın saat 14'te radyonuzdayım. Az sonra Arkın Çelik Around the World ile eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Son şarkı Melisa's My Life is a Disco.

0: Non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı sesini duyan herkese merhaba. Haftanın ilk eve dönüş yolculuğu için motorlar çalıştı. 5 günlük maratonun her etabında yakıt, limitsiz hit müzik. O da zaten bizden. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de, dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World. Ben Aykın. Haftaya benimle başlayan herkese iyi akşamlar. Ücretsiz Karnaval App'te Türkiye'nin en büyük ses platformunun dijital ses kalitesi, FM frekansında ise radyonun nostaljisi. 17 ile 19 arası hangi rotayı tercih ederseniz edin. Dünya turumuz aynı. Açılışı bir yarışma mağlubuyla yapıyoruz ama yarışmayı kaybettikten sonra hayatı kazanan biri. Anastasia 1998 yılında MTV'nin yetenek yarışmasında finale kaldı ama kazanamadı. 2 yıl sonra çıkardığı ilk single Avustralya'dan Belçika'ya liselerin bir numarasında her ülkede aynı yerde durdu. Jürinin vermediğini dünya zaten fazlasıyla teslim etti kendisine. Aşkın bittiğini ilan eden şarkı kariyer başlattı. I'm Out of Love radyonuzdaydı. Devamında yepyeni bir güneş rotası. Marsilyalı Eugene ilk albümünün ilk single'ını sahnede Coachella'da tanıttıktan sonra mikrofonda House kraliçesi Ultranate vardı. Güneşe taşınma vakti. Eugene ve Ultranate Moving to the Sun'la Metro.

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Mavi'nin pek çok sorun olmasına rağmen bu şarkının iki hayatı oldu. Eiffel 65'ın 1998 klasiği piyasaya çıktığında ekip ancak 1000 kopya bastırabildi. Hiç kimse şarkıya inanmadı aslına bakarsanız. Hatta vokalisti bile kendisini radyolarda duyduğunda, kulüplerde duyduğunda çok şaşırdığını söylüyor. Dans için fazla pop, pop için fazla elektronik denen şarkı ağızdan ağza dünyayı yavaş yavaş sardı ve David Guetta ile BB Rexha ile aynı melodiyle buluşturduğunda moralim bozuktan bugün iyiyim haline tersine döndükten sonra I'm good yepyeni haliyle Around the World de Metro FM'deydim. Şimdi türün doğum belgelerinden biri Detroit'te 3 lise arkadaşın kurduğu tekno geleneğinden Kevin Saunders'ın Paris Grey vokalleriyle Underground Sound'un İngiltere Lisesi'nin 4 numarasına kadar taşıdı. İyi hayatın tarifi belli. Yer altından çıkıp güneşe ulaşmak. Inner City, Good Life Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları işte aynen böyle akmaya devam ediyor. Metro FM'desiniz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

2004 Amerika Lisesi resmen tek kişinin hayat hikayesine dönüştü. Aşı bu parçayla Yeah ile 12 hafta zirvede oturmayı başardı. Yıl sonu listesinin bir numarasındaki bu şarkının hemen arkasında 2 numarada yine kendisi vardı. Confessions albümü ilk haftasında 1 milyonu aşkın sattı ve R&B tarihinin Diamond sertifikalı, elmas sertifikalı son albümü olarak da tarihe geçti. Lil Jon'un Crank enerjisi Grammy ile taçlandı. Yeah! Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise ilk görüşte hüküm kanıtı. Kylie Minogue'un Fever döneminin kaydı. Kariyerinin ilk Grammy adaylığını getiren İngiltere'de 2 numaraya çıkan Love at First Sight radyomuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Kylie Minogue.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar Limitsiz Hit Müzik'le Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıtta çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP İstanbul'da. O sesi canlı dinlemek isteyenler için tam 20 bilet, yani 10 çift biletiniz bende. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hafta boyunca her gün bir kelimenin şifresini paylaşıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonra eğer bunu kaçırırsanız akşam 17-18 arasında ikinci kez söyleyeceğim. 5 kelimeyi toplayın. Hafta boyunca size söyleyeceğim 5 kelimelik şifreden oluşan anlamlı cümleyi Cuma 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazın. 20 bilet sözün gücüne inananların olacak. 20 bilet bu arada 10 çift demek. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Bugün pazartesi. Bugünün şifresi, ilk kelimemiz müziğin. Haftayı açtığımız ilk kelime, ilk şifre müziğin.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Yes, who's back? Back again. Shady's back.

Bu akşamın yapay zeka coverı, dönüş ilanlarının belki de en ünlüsü. Eminem 2002 yılında Guess Who's Back diye açtığı şarkıyla 15 ülkede bir numaraya çıktı. Klibinde süper kahraman kostümüyle uçarak Grammy aldı. Dönüşünü ilan eden şarkının bu kez insansız bir algoritma ürünü olarak geri dönmesi ise çağımızın şakası olarak nitelendirilebilir. Without Me Around the World'de algoritmanın yorumuyla radyonuzdaydı. Dr. Dre ve Death Row ekibinin 1967'den ödünç aldığı Snoop Dogg klasiği. Aktör David McCallum'un o yıl kaydettiği bir orkestra parçası. Hip Hop'un en tanınan rifflerinden birinin gizli sahibi. İngiltere'de 3 numarayı gördü. Metro FM'de Limitless Hit Music, Dr. Dre ve Snoop Dogg'la radyonuzda. The Next Step.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Moda dünyasının şeytanı geri döndü. Müziğini Lady Gaga yazdı. Shape of a Woman. Şeytan Mark Ager'in bu yılki devam filmi şarkısı. Gaga filmde kendisini sahnede canlandırıyor ve parçayı canlı canlı söylüyor. Kayıt zaten son albüm kayıtlarında seanslar sırasında oluşmuş. Podyumda zaten sahnenin kendisi. Shape of a Woman Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları arasındaydı. Kalbin bir parçası da İtalya'dan. Milanolu üçlü Medusa sahne arkasında prodüktörlük yaparken Londra'da Good Boys'un öylesine mırıldandığı bir melodiyi yakaladı ve o mırıltı şarkının omurgası haline geldi. Kayıt Grammy aday gösterildi. 1 milyara aşkın kez dinlenildi. Medusa ve Piece of Your Heart radyonuzda. Metro FM'desiniz. Around the World.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Just feel the music on your
0: favorite radio station. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.

Tim Pop'un centilmeni. Porto Rico'lu Cheyenne'den 90'ların sonuna damga vuran bir davet. Estefano imzalı parça İspanya'nın bir numarasına kadar çıktı. Fransa'da altın sertifikaya ulaştı. Salome çağırınca dans pisti her zaman dolmaya devam etti. Kural bu. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Sıradaki şarkının adıysa yine İspanyolca "Ah beni yakıyor" anlamında. Pasaportu bizden çünkü ben imza eşlik eden Merve Ekinci ve Barış Tuna imzalı kayıt Türkiye'den Almanya'ya yaz playlistlerinde dönmeye devam ediyor. Ateşi Akdeniz'den, çeviri gerektirmeden, ritmi kendi derdini anlatan parçalardan. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Ay Keme Kema.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

Yani bir mıknatıs gibi Norveçli üçlü The Bossa. Tarzına kendi adını kendisi koydu, Scandi House. Disco, funk ve house'u aynı tencerede kaynattı. Kayıtları ise bu yıl 40'tan fazla ülkenin viral listelerine girmeyi başardı. Soğuk iklimin sıcak ihracatı. Bilirsiniz müzikte gümrük yoktur. Magnetic, Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise ses tonu kadar hikayesi de derin bir isim, Terry Swims. Bu şarkıyı toksik bir ilişkiden çıkışının bir belgesi olarak anlatıyor. Kapıyı göstermek bazen bir son değil, kurtuluşun ilk adımı. Çünkü kapattığınız kapılar kendi hayatınıza açılan yolun tek koşulu olabilir. Ve bu şarkı Terry Swims'in kendi hayatını kurtarmakla ilgili. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de The Door.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Rihanna ve Drake'in bir arada olduğu dönemden bir kayıt. Amerika'da 9 hafta bir numarada kalıp kariyerinin 14. zirvesini getirdi. Jamaica aksanlı Work, Around the World'de mesainin bitişinde şarkının devamındaydı. Rihanna sonrasında bugünün takvim notu 43 yıl öncesinden. 27 Temmuz 1983'te Madonna'nın adını taşıyan ilk albümü raflara çıktığı içindeki bu şarkı aslında bir reddedilme koleksiyonu sahibi. Pure Energy'den Curtis Hudson'la Lisa Stevens'in yazdığı parçayı önce kendi şirketleri istemedi. Sonra teklif götürülen iki ayrı şarkıcı burun kıvırdı. Prodüktör Jelly Bean Benitez kaydı albümüne ek parça arayan genç Madonna'ya getirdi ve şarkı onun Amerika listesindeki ilk adımı, ilk dünya çapındaki hiti haline geldi. Herkesin reddettiği bir tatil pop tarihinin en uzun saltanatlarından birini başlattı. Kısmet, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Hafta başı olsa da Madonna'nın kariyerini başlatan Holiday radyonuzda.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

mutluluğun resmini yapamasak da şarkısını söyleyebiliriz. Mutluluğun rekorları bu şarkının içinde. Pharrell bu şarkı için dünyanın ilk 24 saati kırmayacak. 4 dakikalık parça 360 kez tekrarlandı. 400'den fazla figüran gün boyu dans etti. Şarkı Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. İngiltere'de 3 ayrı dönemde zirveye çıkarak 1957'den bu yana görülmemiş bir işi başardı. Mutluluk, yani ısrarla geri gelmeye devam eden Happy. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek Around the World yayında. Devamıysa Pasifik'te. Papua Yeni Gineli Justin Wellington. 2017'de kaydettiği New Orleans klasiğinin uyarlaması 4 yıl bekledikten sonra bir sosyal medya dansıyla dünya listelerinde yürüyen iyi şarkı bekletilebilir ama asla durdurulamaz diyen Aiko Aiko ile radyonuzda. Şarkıyı Rain Man filminin soundtrackinden hatırlayan var mı peki?

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World devam ediyoruz.
3: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

platformu Deezer'in araştırmasına göre dinleyicilerin %97'si AI ile gerçek sesi ayırt edemiyor. Ve bu yılın en etkileyici, en büyük etki yaratan şarkıları arasında, özellikle AI parçaları arasında Newsweek'e göre yılın en etkileyici parçası buydu. Papa Ute, Chill 77 Stromae cover'ı ile radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de ben Arkın'la. Hafta içi her akşam saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Son şarkı doymak bilmeyenlere. Tate McRae 13 yaşında Amerika'nın dans yarışmalarından birinde 3. oldu. Televizyonun kaybedeni popun kazananı haline geldi. Çünkü dans becerisi kendisini sahnede 2 adım öne çıkardı. Greedy Amerika listesindeki ilk kez ilk 10'a girdiği parça. Dünya listelerinde 1 numaraya oturan açgözlülüğün şarkısı da güzelleşti. Oh. Biz de şarkılara doymuyoruz ama herhalde en tatlı uyumuz bu. Around the World yarın saat 17 itibariyle yine kendi yolculuğuna başlarken bize katılırsanız çok eğleneceğimizin garantisini verebilirim. Metro FM'de Tate McRae ve Greedy radyomuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Erandu World reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Geride bıraktığımız hafta borsa %0,27 kaybetti. Altın %2,18, dolar %0,76, euro %0,31 değer kazandı. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesinde son tarih 31 Temmuz. Ödemeyene gecikme faizi var. Türkiye'nin Suriye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. İran, savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasına rağmen petrol satışlarının bu dönemde 11 milyar doları aştığını açıkladı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Retro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın en değerli oyuncusu ödülü finalde 33 sayıyla oynayan Melissa Vargas'ın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından milli voleybolcuları tebrik etti. Türkiye 2018'den beri düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya aldı. 2023 finalinde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden filenin sultanları 2018'de ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalya ile tamamlamıştı. Trabzonspor Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Mesdames, messieurs, le disque est à

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM.
1: Estoy loca.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: around the world.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz. Hit Müzik.